0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Gününüz aydın olsun radyo başındaki kıymetli dinleyiciler. Bu pazarda sizinle programı ekibinde mikrofon başında ben Bedriye Halis ve teknik yapımda Vlado Trençev adına güzel bir pazar sabahı geçirmeniz dilekleriyle merhabalar. Programımızda ilk olarak çok yetenekli genç bir müzisyeni Vivi Vasileva'yı tanıtacağız. Bir saat sürecek olan birlikteliğimiz şarkıyla başlıyor. Bizden ayrılmayın.

sevgili dinleyiciler, yılın başında ABD'li besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein adına verilen prestijli ödüle layık görülen ilk perküsyon sanatçısı olan 29 yaşındaki Vivi Vasileva, Deutsche Welle'nin kısa videosunda vurmalı çalgılarda yıldızı yeni parlayan genç sanatçı olarak tanıtıldı. Deutsche Welle'ye konuşan Vivi, "Benim için müzik hayattır," dedi. Almanya'da kemancılar Peter ve Krasimira Vasilev ailesinde doğan Vivi, virtüöz Bulgar kemancı Vasko Vasilev'in en küçük kardeşidir. Müzikteki yolu doğal olarak kemanın melodik sesiyle başladıysa da sadece 8 yaşındayken Karadeniz kıyısında Karadere yöresinde yabani bir kumsalda eline geçen bidon türü her çeşit kaplara vurarak müzik yapan gençlere rastlayan Vivi, vurmalı çalgılara aşık oldu. Alman medyasına konuşurken ilk başta bu tür çalmanın erkek gücü, enerjisi ve saldırganlığı istediğini düşünürdüm. Sahneye çıkıp her bir notaya inandırıcı tutku katarak müzik yapacağımı tasavvur bile edemezdim diyen Vivi Vasileva, orkestra perküsyon solisti olan ilk kadın Evelyn Glennie'ye duyduğu hayranlığı dile getiriyor. Sağır olmakla birlikte zamanımızın en iyi müzisyenleri arasında yer alan Glennie, 58 yaşında.

da dünyanın dört bir yanında konserler vermeye devam ediyor. Vivi Vasileva daha 16 yaşındayken konser vermeye başladı. Brezilya, İspanya, Ukrayna, Portekiz, Cezayir ve Polonya'da sahne alan genç perküsyon sanatçısı, Rheingau Müzik Festivali, Avrupa Haftaları Passau, Münih Kestein Festivali ve Schleswig-Holstein Festivali'nde solistlik yapıyor. Kendi kompozisyonları ve özellikle onun için yazılan eserleri seslendiriyor. Leonard Bernstein ödülünü aldıktan sonra Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye konuşan yetenekli sanatçı şunları paylaştı. Vurmalı çalgıların 21. yüzyılın enstrümanı olduğuna inanıyorum. Çünkü biz birbirinden farklı kültürlere ait aletlerde çalıyoruz. Çünkü çağdaş besteciler bizim için birçok eser yazıyor. Çünkü yeni ses ve ritimler yaratmamız mümkündür. Ayrıca dinleyenler örneğin Mozart'ta olduğu gibi bir bestenin aracılığı ile değil, insanlığın DNA'sında bulunan enerji aracılığı ile yeni bir şeye temas ediyorlar. Vurmalı çalgılar solo olarak 30 kadar yıldır var olduğu için bir yandan en yeni enstrüman olmakla birlikte diğer yandan en eski enstrümanlardır. Leonard Bernstein ödülüne vurmalı çalgıların layık görünmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu sorumluluğu üstlenmekten mutluyum. Tam hızla yeni konserler öğrenmeye, orkestra ve topluluklarla birlikte çalmaya, sevdiğim şeyi yapmaya devam ediyorum diye paylaştı Vivi Vasileva.

0: Vivi Vasileva'yı Kalin Umome halk şarkısı icrasıyla dinledik ve sanırım ne kadar yetenekli olduğunu biraz da olsa anladık. Vurmalı çalgıların 21. yüzyılın enstrümanı olduğuna inanıyorum. İnsanlığın DNA'sında bulunan enerji aracılığıyla yeni bir şeye temas ediyorlar dedi genç perküsyon sanatçısı. Bu icrasından sonra eminim sizler de bunu hissettiniz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. İlk olarak Zeynep Kayacı'yı dinleyeceğiz ve "Odamın içine salıverdim postumu" diyecek.

Yasenovgrad güzel şehir dedi Halil Halilov. Türkü dinletimi Sıdıka Ahmedova ile devam etsin mi şimdi? Hadi onun o güzel sesinden dağ ne dağ ne benleri var yüzünde desin.

Keklik gibi daldan dala türküsüyle Beyti Beytulof'u dinledik. Bu pazarda sizinle programının böylece sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu sabah ben Bedriye Halis ve Vlado Trençev size eşlik ettik. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ses yönetmeni Rosen ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün sizlerle hepimizin her gün kullandığı ama belki de hakkında çok az şey bildiğimiz bir şeyin peşine düşeceğiz. Sabunun. Evet, yanlış duymadınız. Her sabah elimizi yıkarken kullandığımız o küçücük sabunun aslında binlerce yıllık çok ilginç bir hikayesi var. Peki hiç düşündünüz mü? Eğer dünyada sabun hiç icat edilmemiş olsaydı hayatımız nasıl olurdu? Sabah kalktınız, elinizi yıkamak istiyorsunuz ama sabun yok. Okuldan geldiniz, elleriniz çamur içinde, sabun yok. Yemekten önce ellerinizi yıkayacaksınız, yine sabun yok. Sizce böyle bir dünyada yaşamak nasıl olurdu? Biraz zor olurdu, değil mi? İşte bugün bunun cevabını birlikte keşfedeceğiz.

0: yaşasın ya. Minik eller pırıl pırıl, gülümserim ışıl ışıl, şıp şıp şıp, şıp şıp suya teşekkür. İyi geceler minik köpük.
1: Şimdi size görünmez bir dünyadan söz edeceğim sevgili çocuklar. Etrafımızda öyle küçük canlılar var ki onları ne gözümüzle görebiliriz ne de tek tek sayabiliriz. Bu minicik canlılara mikrop diyoruz. Aslında mikrop günlük hayatta kullandığımız bir kelime. Bilim insanları ise bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi farklı canlılardan söz ederler. Ama merak etmeyin, hepsi kötü değildir. Hatta bağırsaklarımızda yaşayan bazı bakteriler sağlıklı kalmamıza yardım eder. Yani bütün mikroplar düşmanımız değildir. Peki o zaman neden ellerimizi yıkıyoruz? Çünkü gün içinde kapı kollarına dokunuyoruz, masalara dokunuyoruz, kalemlere, oyuncaklara, otobüsteki tutunma yerlerine, top oynarken yere ve farkında olmadan ellerimize hastalık yapabilecek mikroplar da bulaşabiliyor. Şimdi size küçük bir soru. Sizce yalnızca suyla ellerimizi yıkamak yeterli mi? Belki evet dediniz, belki de hayır. Cevabını birazdan öğreneceğiz.

0: Mam senden.
1: Şimdi bir deney hayal edelim sevgili çocuklar. Elinize biraz tereyağı sürdüğünüzü düşünün. Şimdi yalnızca suyun altına tutuyorsunuz elinizi. Ne oluyor? Yağ hemen çıkıyor mu? Hayır. Çünkü yağ suyu pek sevmez. İşte ellerimizdeki bazı kirler de böyledir. Yağlıdır.

onlara yalnızca su ulaşamaz. İşte burada sabun devreye girer. Sabunun çok ilginç bir özelliği vardır. Bilim insanları sabun moleküllerinin bir ucunun suyu, diğer ucunun ise yağı sevdiğini keşfetmiştir. Sabun adeta iki tarafı da tanıyan küçük bir köprü gibidir. Bir ucu yağa tutunur, diğer ucu suya. Sonra suyla birlikte kiri ve mikropları elimizden uzaklaştırır. Yani sabun çoğu zaman mikropları tek tek yok etmekten çok onların bulunduğu yağ ve kir tabakasını çözerek suyla birlikte elimizden uzaklaştırır. İşte bu yüzden yalnızca suyla yıkamakla sabun kullanmak arasında büyük fark vardır. Sevgili çocuklar, bugün çok önemli bir şey öğrendik. Sabun sadece güzel koktuğu için kullanılmıyor. O, görünmeyen kirleri ve hastalık yapabilecek mikropları elimizden uzaklaştırmaya yardım eden bir buluş. Ama şimdi aklımıza yeni bir soru geliyor. İnsanlar bunu nasıl keşfetti? İlk sabunu kim yaptı? Acaba binlerce yıl önce yaşayan insanlar da sabun kullanıyor muydu? Yoksa sabun tesadüfen mi bulundu? İşte bir sonraki bölümde zaman makinemize binecek ve yaklaşık 5000 yıl öncesine ilk uygarlıkların yaşadığı topraklara doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkacağız. Orada sabunun ilk izlerini birlikte arayacağız. Sakın ayrılmayın.

Az önce birlikte çok önemli bir şey öğrendik. Sabun yalnızca güzel kokmak için değil, sağlıklı kalmamıza yardım etmek için de kullandığımız harika bir buluştur. Ama şimdi sırada çok ilginç bir soru var. Hazır mısınız? Sabunu kim buldu? Bir kral mı, bir bilim insanı mı, bir doktor mu, yoksa küçük bir çocuk mu? Belki de düşündüğünüz cevapların hiçbiri doğru değildir. Çünkü sabunun hikayesi sandığınızdan çok daha eski. Yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Şimdi hayal gücümüzü çalıştıralım. Bir zaman makinesine biniyoruz. Saat geriye doğru dönüyor ve 500 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl, 4000 yıl ve sonunda yaklaşık 5000 yıl önceye ulaşıyoruz. Karşımızda yüksek duvarlı şehirler var. Topraktan yapılmış evler, büyük tapınaklar, kalabalık pazarlar. İşte burası Mezopotamya. Mezopotamya'nın adını daha önce duymuş muydunuz? Burası günümüzde Irak, Suriye, Türkiye ve İran toprakları üzerinde bulunan ve tarihte ilk büyük uygarlıkların kurulduğu bölgedir. Bilim insanları buraya bazen uygarlığın beşiği de der. Çünkü birçok önemli buluş burada gelişmeye başlamıştır. İşte sabunun hikayesi de burada karşımıza çıkıyor. Sevgili çocuklar, arkeologlar eski Babil'de bulunan yaklaşık M.Ö. 2800 yılına ait kil kaplar ve yazılı tabletlerde yağ ile kül benzeri alkali maddelerin karıştırılarak temizlikte kullanılan maddeler hazırlandığını keşfettiler. Bu karışımlar bugün kullandığımız sabunun ilk ataları olarak kabul edilir. Peki neden özellikle kül? İlk bakışta kulağa biraz garip geliyor değil mi? Şöyle düşünelim. Kamp

Yaptığınızda ateş yaktınız. Ateş söndü, geride gri renkli kül kaldı. İşte insanlar çok uzun zaman önce bu külün sıradan bir toz olmadığını fark etmeye başladılar. Külü suyla karıştırdıklarında ilginç bir madde oluşuyordu. Bunu yağlarla bir araya getirdiklerinde ise kirleri temizleme yardımcı olan bir karışım elde ediyorlardı. Tabii ki bu sabun bugün kullandığımız rengarenk ve mis gibi kokan sabunlara hiç benzemiyordu. Ne güzel kokuyordu, ne de köpükleri çok fazlaydı. Ama işe yarıyordu ve insanlar bunun değerini anlamaya başlamıştı. Aradan yüzyıllar geçti. Şimdi zaman makinemiz bizi başka bir uygarlığa götürüyor. Bu kez eski Mısır'a, piramitlerin yapıldığı dönemlere, firavunların yaşadığı zamanlara. Mısırlılar temizliğe çok önem veriyorlardı. Araştırmalar onların bitkisel yağları ve doğal alkali maddeleri hem temizlikte hem de bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullandıklarını gösteriyor. Yani sabun benzeri karışımlar yalnızca yıkanmak için değil, sağlık amacıyla da kullanılıyordu. Şimdi size çok ilginç bir hikaye anlatayım. Belki siz de bir yerden duymuşsunuzdur. Bazıları der ki Roma'da Sapo adında bir dağ varmış. Hayvan kurban edilirken yağlar ve küller yağmurla aşağı akmış. Kadınlar çamaşır yıkarken bu karışımın daha iyi temizlediğini fark etmiş ve böylece sabun bulunmuş. Ne güzel bir hikaye değil mi? Ama bilim insanları bu öykünün gerçek olduğuna dair güvenilir kanıt bulamamışlar. Bugün tarihçiler bunun büyük olasılıkla sonradan anlatılan bir efsane olduğunu düşünüyorlar. Bilimde bazen çok güzel hikayeler anlatılır ama bilim insanları her zaman şu soruyu sorarlar. Bunu kanıtlayan bir belge var mı? İşte gerçek bilim insanı böyle düşünür.

Peki sevgili çocuklar, bugünkü sabunlar nasıl ortaya çıktı? İnsanlar yüzyıllar boyunca yeni yöntemler denediler, daha iyi yağlar kullandılar, daha güzel kokular eklediler, zeytinyağı, defne yağı, lavanta, gül. Böylece sabun hem daha etkili hem de daha hoş kokulu hale geldi.

verdi. Bugün marketlerde gördüğümüz yüzlerce çeşit sabunun arkasında işte binlerce yıllık bu uzun yolculuk var. Belki siz de bundan sonra elinizi yıkarken sabuna biraz farklı gözle bakacaksınız. Çünkü elinizde tuttuğunuz küçücük bir sabun aslında 5000 yıllık bir insanlık hikayesinin devamı. Ama bu hikayenin en heyecanlı kısmı henüz başlamadı. Çünkü eski insanlar sabunu biliyorlardı fakat uzun yıllar boyunca mikropların varlığını bilmiyorlardı. Peki insanlar gözle görmedikleri bu minicik canlıları ne zaman keşfettiler ve bu keşif neden milyonlarca insanın hayatını değiştirdi? Bir sonraki bölümde görünmeyen kahramanlar ve görünmeyen düşmanlarla tanışacağız. Sakın ayrılmayın.

Sevgili çocuklar, az önce birlikte yaklaşık 5000 yıl öncesine gittik. İnsanların ilk sabun benzeri karışımları nasıl yaptığını gördük. Ama ilginç olan şu, insanlar sabunu kullanıyordu fakat neden işe yaradığını tam olarak bilmiyorlardı. Evet, yanlış duymadınız. Binlerce yıl boyunca insanlar ellerini temizliyordu ama hastalıklara neyin sebep olduğunu henüz bilmiyorlardı. Peki sizce o zaman insanlar hastalıkların neden ortaya çıktığını nasıl açıklıyordu? Kimileri kötü kokuların hastalık yaptığını düşünüyordu. Kimileri ise havanın suçlu olduğuna inanıyordu. Oysa gerçek çok daha küçüktü. O kadar küçüktü ki hiç kimse onu göremiyordu. Şimdi hayal edin. Elinizi masaya koydunuz. Masanın üzerinde hiçbir şey görünmüyor. Tertemiz gibi duruyor. Ama ya size desem ki o masanın üzerinde milyonlarca minicik canlı olabilir. Şaşırdınız değil mi? İşte bunlar mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçüktür. Bugün onlara bakteri, virüs ve mantar gibi isimler veriyoruz. Ama günlük hayatta çoğumuz bunların hepsini birden mikrop diyoruz.

Sevgili çocuklar, şimdi size çok önemli bir bilim insanından söz edeceğim. Adı Louis Pasteur. Pasteur, Fransa'da yaşayan bir bilim insanıydı. O, hastalıkların kendi kendine oluşmadığını, gözle göremediğimiz minicik canlıların birçok hastalığa neden olabileceğini gösteren çalışmalarıyla tanındı. Bugün buna mikrop kuramı diyoruz. Bu fikir insanların dünyaya bakışını değiştirdi. Artık doktorlar, hemşireler, bilim insanları temizliğin neden önemli olduğunu çok daha iyi anlamaya başladılar. Ama hikayemizin bir başka kahramanı daha var. Adı biraz zor söyleniyor. Ignaz Semmelweis. Haydi birlikte söyleyelim. Semmelweis. O bir doktordu. Yaklaşık 180 yıl önce hastanede çalışan doktorların ilginç bir hata yaptığını fark etti. Doktorlar hastalarını muayene ediyor, ameliyat yapıyor ama ellerini yeterince temizlemeden başka hastalara geçiyorlardı. Semmelweis onlardan ellerini temizlemelerini istedi. Başlangıçta birçok kişi ona inanmadı ama zamanla çok önemli bir şey görüldü. Doktorlar ellerini temizlediğinde hastalar daha az hastalanıyordu, daha fazla insan iyileşiyordu. Bugün Semmelweis hijyen konusunda öncü bilim insanlarından biri olarak anılıyor. Bir düşünün, bazen yalnızca elleri doğru şekilde yıkamak bile insanların hayatını kurtarabiliyor. Ne kadar şaşırtıcı değil mi?

Şimdi küçük bir deney yapalım mı sevgili çocuklar? Hayal edin ki elinizde görünmez bir boya var. Arkadaşınızın kalemini tuttunuz, sonra kapıyı açtınız, sonra top oynadınız, sonra kitabınızı aldınız. Ne oldu? O görünmez boya dokunduğunuz her yere geçti. İşte bazı mikroplar da buna benzer şekilde yayılabilir.

Elbette her mikrop hastalık yapmaz ama hastalık yapanlar da olabilir. İşte bu yüzden ellerimizi doğru zamanda yıkamak çok önemlidir. Peki sadece su yeterli mi? Bunu ilk bölümde konuşmuştuk. Şimdi cevabı daha iyi biliyoruz. Su bazı kirleri uzaklaştırabilir ama sabun yağlı kirleri çözmeye yardımcı olur. Kirlerin arasına tutunmuş mikropların da suyla birlikte uzaklaşmasını sağlar. Bugün dünyada milyonlarca çocuk okula gitmeden önce, yemek yemeden önce, oyun oynadıktan sonra ellerini sabunla yıkıyor. Belki bunu bazen sıkıcı buluyorsunuz ama artık biliyorsunuz ki bu küçücük alışkanlık sağlıklı kalmamıza yardımcı olan en önemli alışkanlıklarından biri. Şimdi aklımıza yeni bir soru geliyor. Sabun bu kadar akıllıca çalışıyorsa acaba içinde ne var? Bir sabunun içine baktığımızda neler görürüz? Yağlar, bitkiler, kokular ve onları bir araya getiren ilginç bir bilim. Bir sonraki bölümde birlikte küçük bir sabun fabrikasını ziyaret edecek ve sabunun nasıl yapıldığını keşfedeceğiz. Sakın ayrılmayın.

önce birlikte görünmeyen mikropları keşfettik. Sabunun neden sağlığımız için önemli olduğunu öğrendik. Şimdi ise çok ilginç bir sorunun peşine düşeceğiz. Bir sabunu eline aldığınızda ne görüyorsunuz? Belki beyaz, belki pembe, belki yeşil, belki de mis gibi lavanta ya da gül kokuyor. Ama acaba o küçük sabunun içinde neler var? Gelin bugün görünmez bir kapıdan geçelim ve hayalimizde bir sabun fabrikası.

0: işe yarar?
1: Ellerimizi yıkamaya.
0: Ne zaman yıkarız ellerimizi?

Şimdi küçük bir benzetme yapalım. Düşünün ki bir yabbozunuz var. Tek başına duran parçalar güzel görünmez. Ama birleşince ortaya harika bir resim çıkar. Sabunun oluşumu da biraz buna benzer. Tek başına yağ, tek başına su, tek başına diğer maddeler henüz sabun değildir. Ama doğru şekilde bir araya geldiklerinde bambaşka bir madde oluşur. İşte bu yüzden bilim insanları buna kimyasal değişim der. Çünkü ortaya çıkan ürün başlangıçtakilerden farklı özellikler kazanır. Peki hangi yağlar kullanılabilir? Aslında oldukça fazla seçenek var. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiyağı, ayçiçek yağı, defne yağı ve başka bitkisel yağlar. Farklı yağlar sabuna farklı özellikler kazandırabilir. Kimisi daha yumuşak olur, kimisi daha sert, kimisi daha fazla köpürebilir. Kimisinin kokusu daha belirgin olabilir. Bizim yaşadığımız coğrafyada ise iki sabun çok ünlüdür. Türkiye'de özellikle zeytinyağlı sabunlar uzun yıllardır yapılmaktadır. Özellikle Ege bölgesinde üretilen doğal zeytinyağlı sabunlar dünyada da tanınır. Bulgaristan ise bambaşka bir kokuyla ünlüdür. Acaba hangisi? Evet, gül kokusu. Bulgaristan'da yetiştirilen yağ güllerinden elde edilen hoş kokular sabun ve kozmetik ürünlerde sıkça kullanılır. Böylece iki komşu ülke birbirinden farklı ama çok değerli gelenekleri sürdürmeye devam eder.

Şimdi aklımıza başka bir soru geliyor. Sabun neden köpürüyor? Acaba köpük mü temizliyor yoksa başka bir şey mi oluyor? İşte burada küçük bir sürpriz var. Bilim insanları temizliği yapan şeyin aslında köpük olmadığını söylüyor. Evet, yanlış duymadınız. Köpük görmek eğlencelidir ama asıl işi yapan sabunun görünmeyecek kadar küçük molekülleridir. Bu moleküller yağlı kirleri çevreler. Sonra su onları birlikte alıp götürür. Köpük ise bize sabunun her yere yayıldığını gösterir. Yani köpük güzel görünür ama temizliği sağlayan tek şey köpüğün kendisi değildir. Sabunların neden farklı renklerde olduğunu hiç merak ettiniz mi çocuklar? Mavi, sarı, mor, yeşil. Aslında sabunun temizleme gücü renginden gelmez. Renkler ve kokular insanların hoşuna gitmesi için eklenebilir. Yani yeşil sabun mutlaka daha iyi temizler diye bir kural yoktur. Önemli olan sabunun doğru kullanılmasıdır. Sevgili çocuklar, bugün sabunun içindeki sırrı keşfettik. Artık biliyoruz ki sabun yalnızca güzel kokan bir kalıp veya sıvı değildir. Onun arkasında kimya, doğa, bitkiler ve insanların yüzyıllar boyunca geliştirdiği bilgiler vardır. Belki bundan sonra banyonuzdaki sabuna baktığınızda bu küçücük sabunun içinde ne kadar büyük bir bilim varmış diye düşüneceksiniz. Ama hikayemiz henüz bitmedi. Çünkü sabun yalnızca banyolarda kullanılan bir ürün değildir. O şehirleri, hastaneleri, okulları ve insanların yaşam süresini bile değiştiren büyük bir yardımcı olmuştur. Bir sonraki bölümde sabunun insanlık tarihinin nasıl değiştirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Sakın ayrılmayın.

Şimdiye kadar birlikte çok uzun bir yolculuk yaptık. Yaklaşık 5000 yıl öncesine gittik. İlk sabun benzeri karışımları öğrendik. Mikropların görünmeyen dünyasını keşfettik. Sabunun nasıl yapıldığını da öğrendik. Şimdi

ise en büyük sorunun cevabını bulacağız. Acaba küçücük bir sabun gerçekten dünyayı değiştirmiş olabilir mi? İlk bakışta buna inanmak zor geliyor. Çünkü sabun küçücük bir şey. Ama bazen dünyanın en büyük değişimleri en küçük şeylerle başlar. Haydi gelin küçük bir zaman yolculuğu daha yapalım. Bu kez yaklaşık 200 yıl öncesine gidiyoruz. O zamanlar bugünkü kadar gelişmiş hastaneler yoktu. İlaçlar çok azdı. Aşıların birçoğu henüz geliştirilmemişti. İnsanlar neden hastalandıklarını çoğu zaman bilmiyorlardı. Bir doktor hastasını muayene ediyor. Sonra ellerini yıkamadan başka bir hastanın yanına gidiyordu. Bugün bize çok garip geliyor değil mi? Ama o zamanlar insanlar mikropların varlığını henüz yeni yeni öğreniyordu. Şimdi sizden bir şey hayal etmenizi istiyorum sevgili çocuklar. Bir okul düşünün. Yüzlerce çocuk var. Hepsi aynı kapıyı açıyor, aynı sıralara oturuyor, aynı toplarla oynuyor, aynı kitaplara dokunuyor. Peki ya hiç kimse ellerini yıkamazsa? Bir çocuk hastalanır, sonra başka biri, sonra bir başkası. İşte bazı hastalıklar bu şekilde kolayca yayılabilir. Ama çocuklar ellerini doğru zamanda sabunla yıkarsa bu zincir kırılabilir. İşte bilim insanları buna bulaşmanın azalması diyor. Elbette sadece sabun yeterli değildir. Sağlıklı beslenme, temiz su içmek, yeterince uyumak hepsi birlikte bizi daha sağlıklı tutar. Sabun ise bu büyük takımın en önemli oyuncularından biridir. Peki ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Birlikte sayalım. Yemek yemeden önce, tuvaletten sonra, dışarıdan eve gelince, burnumuzu sildikten sonra, hayvanlara dokunduktan sonra ve kirli olduğunu düşündüğümüz herhangi bir şeye dokunduğumuzda. Aslında bunlar çok küçük alışkanlıklar gibi görünüyor ama her biri sağlığımız için büyük önem taşıyor. Şimdi size ilginç bir soru soracağım. Sizce sabun yalnızca insanları mı korur? Biraz düşünün. Aslında sabun okulları da korur. Çünkü çocuklar daha sağlıklı olduğunda okula devam edebilir. Aileleri de korur. Çünkü hastalıkların ev içinde yayılma ihtimali azalabilir. Hastaneleri de korur. Çünkü hijyen tedavinin önemli bir parçasıdır. Yani küçücük bir sabun aslında kocaman bir toplum için önemlidir. Düşünsenize, her sabah milyonlarca çocuk dünyanın farklı yerlerinde aynı şeyi yapıyor. Musluğu açıyor, ellerini ıslatıyor, sabunu alıyor, köpürtüyor, yıkıyor, duruluyor. Belki bu sadece 20 saniye sürüyor ama bu 20 saniye sağlıklı bir yaşam için atılmış önemli bir adımdır. Bugün artık biliyoruz ki bilim sayesinde insanlar daha uzun yaşayabiliyor. Doktorlar daha güvenli çalışabiliyor. Çocuklar daha sağlıklı büyüyebiliyor. Ve bütün bunların içinde sabun da sessiz kahramanlardan biri. Belki konuşmuyor, belki hareket etmiyor ama her gün milyonlarca insanın hayatında görevini yerine getiriyor. Sevgili çocuklar, bugün öğrendik ki büyük kahramanların her zaman pelerini olmaz. Bazıları bir laboratuvarda çalışır, bazıları hastanede insanlara yardım eder, bazıları da sessizce banyomuzdaki sabunlukta bizi bekler. Ne kadar uzun ve heyecanlı bir yolculuktu değil mi sevgili çocuklar? Bir saat önce sıradan bir sabun kalıbıyla başladığımız maceramız bizi tam 5000 yıl öncesine götürdü. İlk uygarlıkları gördük, eski Mısır'a uğradık, bilim insanlarıyla tanıştık, mikropların görünmeyen dünyasını keşfettik ve küçücük bir sabunun aslında insanlık tarihindeki en önemli yardımcılardan biri olduğunu öğrendik. Sevgili çocuklar, bilim hiçbir zaman artık her şeyi öğrendik demez. Bilim insanları her gün yeni sorular sorar, yeni araştırmalar yapar, yeni keşifler gerçekleştirir. Belki gelecekte

Ve sizlerden biri de yeni bir temizlik ürünü geliştiren ya da insanları hastalıklardan koruyan bir bilim insanı olur. Kim bilir? Programımızın başında size bir soru sormuştum. Sabun olmasaydı dünya nasıl olurdu diye. Şimdi bu sorunun cevabını hep birlikte biliyoruz. Belki insanlar yine temizlik yapmanın yollarını arardı ama sabun bugün kullandığımız en etkili ve en pratik yardımcılarımızdan biri olmayı sürdürüyor.

Üstelik yalnızca evlerde değil, okullarda, hastanelerde, laboratuvarlarda, restoranlarda, spor salonlarında, kısacası insanların bir araya geldiği her yerde sabun sessizce görevini yapıyor. Peki siz bundan sonra ne yapabilirsiniz? Aslında çok basit. Yemekten önce ellerinizi sabunla yıkayın. Tuvaletten sonra ellerinizi sabunla yıkayın. Dışarıdan eve geldiğinizde ellerinizi sabunla yıkayın. Ve bunu neden yaptığınızı artık biliyorsunuz. Çünkü temizlik sadece bir alışkanlık değil, sağlıklı bir yaşam biçimidir.

Sevgili çocuklar, Köpüklerin Gizemli Yolculuğu adlı programımızın bugün sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yine ilginç bir buluşun peşine düşecek, birlikte yeni keşifler yapacağız. O zamana kadar merak etmeyi bırakmayın, bilimle dost olun, sorular sorun, araştırın ve ellerinizi sabunla yıkamayı unutmayın. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken Merhabalar ve iyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galubov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşikov, Benere'ye konuşurken arazi fiyatları düşüşe geçti. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazileri en pahalı olmaya devam ediyor dedi. Bizler bu konuyu haftayı uğurlarken programında ele alacağız. Ayrıca sevgili dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Georgi Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor ve gurbete gidenlerin sayısı azalıyor dedi. Ayrıca çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor görüşünü öne sürdü. Sevgili dinleyiciler, konulara geçmeden gelin şimdi eski türkülere yeni ses, yeni nefes projemizden Nergis Seyidova'nın sesinden Ah Deli Orman şarkısına kulak verelim.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşikov, BNR'ye konuşurken ülkemizde arazi fiyatlarının düşmekte olduğunu öne sürdü. Söz konusu tespitin birliğin piyasadaki durumu izlemesi sonucu yapıldığını, resmi istatistik verilerinin ise henüz açıklanmadığını belirten Uraşikov, düşüş oranının tam olarak ne kadar olduğuna ilişkin genelleme yapmak zordur. Bazı yerlerde %20'yi bulan düşüş, diğer yerlerde %10'un altında kalıyor dedi ve tarım toprağının ucuzlamasına yol açan esas faktörün güvensizlik olduğunu kaydetti.
1: На първо място мога да изтъкна като основен фактор е несигурността. Несигурността в всяко едно нейно отражение. На първо място това е
0: Siyasi istikrarsızlık, Ukrayna'daki savaşın jeopolitikaya, bölgeye ve yağlı kültür ve hububat piyasasına olan etkisi başta geliyor. Alıcılar oluşan güvensizlik ortamında eski fiyatlar üzerinden tarım toprağı almak istemezken, satıcılar son 10 yılda fiyatlarda izlenen artış eğiliminin sürmesi gibi gerçekçi olmayan bir beklenti içerisindedir. Bu durum İki tarafın beklentilerinin örtüşmemesine yol açıyor. Alıcıyla satıcı ortak noktada buluşamayınca da satış işlemi gerçekleşmiyor dedi. Evgeni Uraşikov, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazilerinin en pahalı olmaya devam ettiğini belirtti. Sözlerine göre son yıllarda hava koşulları ve daha düşük olan verim fiyatlara etkisini gösteriyor.
1: Gledajući oficijalnu statistiku od 2023. godine, na Nacionalni statistički institut najskupa je bila zemljata u severoistočnom regionu.
0: Ulusal İstatistik Kurumu verilerine bakacak olursak 2023 yılında Kuzeydoğu bölgesinde bulunan tarım toprağı en pahalı, Kuzeybatı ve Kuzey iç bölgesindeki araziler ise biraz daha ucuz oldu. Bu eğilimin bu yılda da sürmesini bekliyorum. Fiyatlarda beklenen hafif düşüş her bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterecek dedi. Tarım topraklarının fiyatlarına ilişkin genelleme yapmaktan kaçınan Uraşikov bu konuda resmi verilerin açıklanmasını beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yıllık dönemde tarım toprağı fiyatlarının %100 oranında zamlandığını belirten Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı, fiyatın arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini, sulanan veya yüksek verim alınan bölgelerde bulunan tarlaların daha yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirtti. Ayrıca otlak ve işlenmeyen tarlaların mevcut olup olmadığı durumunun da arazi alım satım işlemlerine yansıdığını kaydetti. Son 15 yılda tarım arazileri mülkiyeti ve kullanılmasına ilişkin yasaya tam 35 kere değişiklik getirildiğine dikkat çeken birlik başkanı, son dönemde tarım toprakları ilişkilerinin düzenlenmesi ve uzun vadeli toprak ilişkilerinin ve uzun süreli sözleşmelerin getirilmesi yönünde seslerin duyulması konusunda bunun yanlış ve anayasaya aykırı düşen bir durum olacağını savundu. Son bir yılda getirilmeye çalışan yasal değişiklikle kırsal alanın 1/3 bölümü ve içinde yer alan özel arazilerin idari yoldan çiftçilere dağıtılmasının ve kırsal topraklarının nasıl kullanılacağını 2/3 oranında hukuki dayanağı bulunan çiftçiler tarafından belirlenmesinin hedeflendiğini söyleyen Uraşikov, birliğin görüşünün arazi dağıtımının tarla sahipleri ve kullanıcıları arasında gönüllü ilişkilere dayalı olması gerektiği yönünde olduğunu öne sürdü.

0: Türkiye'nin tek taraflı olarak feshedilmesi imkanının getirilmesi yönündeki ısrarı konusuna açıklık getiren Oroshikov şöyle konuştu. İcar ve tarım yasasına göre 5 yıl gibi uzun süreli olan sözleşmelerde toprağı kiralayan kişi kira ücretini ödemeyi keserse eğer, toprak sahibi sözleşmeyi sonlandırmak için uzun süren ağır bir yargı süreci başlatmak zorundadır. 3 merciden geçen yargı süreci 5 yıldan uzun sürebilir. Sürecin sonucunda ise toprak sahibinin anlaşılan kira tutarının %80'ini bile almaması ihtimali mevcuttur. Oroshikov, sözleşme ilişkilerinde mevcut olan bu dengesizliğinin kullanıcıyı favorileştirdiğini, tarla sahiplerini risk almamak üzere bir yıllık sözleşmeler yapmaya ittiğini, dolayısıyla kira sözleşmelerinin %90'ından fazlasının bir senelik olduğunu ileri sürdü ve son dönemde tarım üreticilerinin toprak kiralama ücretlerinin belirlenmesinde devletin söz sahibi olması yönündeki taleplerine ilişkin şöyle konuştu.
1: Регулиране на цените на ренте е форма на вмешателство в свободните договорни отношения. Това води до предоставяне на
0: кира ücretlerinin düzenlenmesi serbest sözleşme ilişkilerine bir nevi müdahale oluşturup tarım arazisi kiralama sözleşmesi taraflarından birine yani toprağı icarla kullanan kişiye öncelik sağlayan bir durumdur. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz dedi Evgeni Oroshikov. Tarım Arazileri Sahipleri Birliği'nin devletin toprak ilişkilerine olan müdahalesinin asgari düzeyde olması gerektiği inancını dile getiren Oroshikov, bu ilişkilerin tarla sahipleri ve kullanıcılar arasında hatta kullanıcılar arasında bile gönüllülük esasına göre yapılan sözleşmelere dayalı olması gerektiği ve idari müdahalenin kaldırılmasının bu ilişkileri daha açık ve net hale getireceğini savundu. Tarım toprağı piyasasındaki durumu değerlendiren Evgeni Oroshikov, mevcut ekonomik konjüktör göz önüne alındığında 2025 yılında tarla kiralama fiyatlarındaki artışın devam etmesi potansiyelinin bulunmadığını ifade etti.

0: Yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gittikçe çok yabancı işçi istihdam ediliyor. Çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor. Arkada kalan yıl emek piyasası açısından bakıldığında kötü olarak değerlendirilemez. İşsizlik oranı Kasım ayı itibarıyla %5,16 olmak üzere değişikliklerin başlamasından bu yana en düşük düzeyde seyretmeye devam etti. Öte yandan beklendiği üzere yavaşlama izlenen ve yıllık bazda %13'ün altına inen ücret artışındaki düşüş eğiliminin sürmesi ve 2025 yılında %9-10 oranında olması bekleniyor. İnsan kaynakları uzmanı, Bulgaristan İnsan Yönetme Birliği Yönetim Kurulu ve İstihdam Konfederasyonu üyesi olan Georgi Parvanov, BNR'ye konuşurken böyle bir tablo çizdi. Parvanov, yurda dönen Bulgaristan vatandaşlarının ve Bulgaristan'a yerleşen Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının sayısında kalıcı artış eğiliminin ve nüfus durumunda iyileşmenin izlendiğini, nüfus sayısının ilk defa %0,5-0,7 oranında olmak üzere arttığını öne sürdü. Siyasi istikrarsızlıktan dolayı yabancı yatırımlarda dev düşüş maalesef izlenmeye devam ediyor. Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanmak ve yabancı yatırımlar çekmek istersek bu duruma 2025 yılında son verilmeli diyen Parvanov, bununla birlikte ülkemize yerleşenlerin sayısındaki artışın devam ettiğini belirterek, Ukrayna, Rusya ve Suriye'den gelen insanların yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin de sayıca artmış olduklarına dikkat çekti. Demograf Georgi Bardarov tarafından açıklanan verilere atıfta bulunan insan kaynakları uzmanı, Dobrić bölgesine yerleşen Almanların sayısının 1300 olmak üzere 10 katına yükseldiğini işaret etti ve bu durumu özellikle emeklilik yaşında olanlar olmak üzere gittikçe çok Avrupa Birliği vatandaşının Bulgaristan'ı mesken tutmaları eğiliminin başlangıcı olarak yorumlayarak 2025'in bu yönde ciddi değişikliğin görüleceği ilk yıl olacağı tahmininde bulundu. Yılbaşında çalışma piyasasındaki durumu aktaran Parvanov, iş gücü talebinde bölgeler ve pozisyonlar bakımından değişiklik olmadığını ve eğitim, tıp ile üretim sektöründe, perakende, ticaret ve mağaza zincirlerinde kadro kıtlığı sürdüğünü kaydetti. İlk defa 3-4 ay zarfında işsiz kalan IT uzmanlarının olduğunu söyleyen Parvanov, çağrı merkezlerinde yapılan bazı işlemlerin 2025 yılında yapay zeka aracılığıyla otomatik hale getirilmesi beklentisini dile getirerek bu tür işlerde istihdam edilen dinleyicilere ikinci meslek edinmeleri veya rekabet gücüne sahip olmak için bilgi ve yeteneklerini ne şekilde geliştirebileceklerini düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. 2024 yılında Avrupa Birliği dışı ülkelerden 30-40 bin kişilik işçi ithalatının yapıldığına belirten Parvanov, böylece sayısının 2025'te 6 haneli rakama yükselmesinin beklendiğine dikkat çekti.
1: Totalno ne dostigat sezonnite работници, както и голям интерес към тези, които са по-дългосрочна заетост за 3 годишните визи.
0: Çok büyük mevsimlik işçi kıtlığı yaşanıyor. Bulgaristan vatandaşları gittikçe çok iyi ücret karşılığı olsa dahi düşük nitelikli iş yapmayı reddediyor diyen insan kaynakları uzmanı, turizm sektöründe ve örneğin şarap sektöründe çoğu üreticilerin mevsimlik iş gücü kullanmadan faaliyet yürütmek durumunda olmayacaklarını kaydetti. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların sayısı 150 bin kadar olup sabitlenmiş durumdadır diyen Parvan.

0: Of, ilginç diğer bir eğilime dikkat çekti.
1: Tazi godina видяхме бум на млади хора, 13-14-15 годишни, които искат да работят.
0: Son bir yılda çalışmak isteyen 13, 14 ve 15 yaşlarındaki gençlerin ve emeklilik yaşında olup çalışmaya devam etmek isteyenlerin sayısında göze çarpan artış izleniyor diyen uzman, bu durumu orta sınıfın incelmesi ve hanelerdeki gelir sıkıntısıyla ayrıca da yeni nesil gençlerin bağımsızlık isteğiyle izah etti. Çoğu işverenlerin bu kadar küçük yaşta olanları istihdam etmeme kuralına ve velilerin izniyle ne tür işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin yasal düzenlemelere uyduklarını kaydeden Parvanov, buna rağmen bu eğilimin büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda da süreceğini ekledi. Smolyan, Blagoevgrad ve Vidin gibi en düşük olduğu bölgelerde 1500 leva, iyi gelişmiş olan bölgelerde ise 3200 leva olan ortalama aylık ücret tutarının gösterdiği %100 oranındaki büyük değişikliğin endişe verici olduğunu ifade eden uzman, yeni yıla bütçe kanunu ve mevcut bütçenin uzatılmasına ilişkin kanun onaylanmadan girilmesinin sonuçlarına değinirken, 2025 yılının ilk çeyreğinin gerek Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi imkanı, gerekse de yabancı yatırımlar açısından büyük ölçüde kaybedilmiş olacağını söyledi ve bu durumun hızla telafi edilmesi ve olağan hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Georgi Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gidenlerin, yani gurbete gidenlerin sayısı düşüyor dese de gurbet ülkemizde ve özellikle sizin ailelerinizde, bizim ailemizde eş dost arasında bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Nurten Kasım'ın sesinden "Gurbetin yolu uzaktır, gelemem anam" türküsünün ardından sevgili dinleyiciler yine çok sevilen bir gurbet türküsünü Mehmet Emin seslendirecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Haftayı Uğurlarken programını dinliyorsunuz. Arkadaşım Veli Galabuf'la birlikte programımızın sonuna kadar hep gurbet türküleri dinleteceğiz. Sırada Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Behçet Mustafa'nın bir gurbet türküsü var.

Gurbet türkülerimizin ardından Barış Manço'nun sesinden Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını da dinledik ve sevgili dinleyiciler geldik Haftayı Uğurlarken programımızın sonuna. Huzurunuzdan Selime Aziz'in sesinden iki türküsüyle ayrılıyoruz. Güzel bir akşam ve yarınlarınızın daha güzel, daha başarılı olmasını diliyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, arkadaşım Vili Galabuf adına